0: şükür doğumuna gelenek ben. Tersiye. Niye elenmemek?
1: Benim adım ben de şenliydi. Ben seyredim yine iyi ben. Ben sendeyim de korkut olamayım.
0: Ne?
1: Ne var o da? Ne vursun o da?